0: Julián. Julián, voy a picar sanquiri. Visítateme una barcha, Julián.
1: Shhh, chingamante, cae Sebastián.
0: Buen día, mamá, y loca.
1: Shhh, chingamante, buen día, buen día. Tú coito tak, Julián, mal buñín, sí. Cae guarminto, onco capungari. Y mamá, ¿estás arranqui?
0: Cae lacta, mamá, risani. Chanta, cooperativa manta, credencial, taco, ama, nispani, sarjani, min. Hospital ato harinapas kuna nisar kaiku ichakai rispa ima ingeniero tapis parla ima nispa kontrata ima nisar kani si
2: tutuari Sebastián kaun isas paka por la llavak ni ingeniero wampun sumakta wala nusta o harin kaari chay wampun ikang si chay manta nugalan chek palanu kastin suar goya sumun siar nuga palanuta intindini
0: ajina Julián Kunanka e patron kachawasan ari karta on su prefectorman. Chanta risaspaka provechaiku iman hispani sarkani ari.
2: No.
0: Papeletato jovankiman ari. Credencialta chaiwan puni ari uyariwan kuman psari, entiende wan kuman. Si no mana uyariwan mankuchi, imani wakt Julián.
2: Na, epifani man kasan a. Haku antis ma, chaipat kasan papilis kupirati baktak. Haku. Aku, cepi, ruar gospa, kosgai kiari.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,